0: Antigrasi ni akopo ni ola.
1: Oye kuni ndi irawo.
0: Misaya oye kuni ndi.
1: Aha.
0: Oye kuni ndi.
1: Oye
0: kuni ndi. Oye mto sanu mwe. Anu me tuma difference.
1: Wanti asins wati asi.
0: Oye kuni ndi. Numa no atatu ne dumfana no. Oye kuni ndi.
1: Messiah, Messiah, Messiah, you're